0: kapatacak parayı ama her işte sizin sorun. Kapatın nasıl? İş yüzde ne bu ben? Bana gelmez sizin odan değil oraya gidiyor. Şey bu kapı dur açmıyor şey ne alıp ayakta bu şok. Hem o ev var. Evet. Tamam. Ya bana yoktan. Ben açtım. Ben daha iyi sınav var. Bu şerif kulağı olacak mı?
1: Thank you.